0: kırahı abayı kırhalak.
1: Kırahı kırhalak.
0: Kırılah ete komaktak.
1: Kırılah ete komaktak.
0: Kıllağarı ne beber.
1: Kıllağarı ne beber.

0: Kıstık tartantaları yan,
1: kıstık tartantaları yan.
0: Günde hayım baraksan,
1: günde hayım baraksan.
0: Kanılıktan köğe yan.

Kırıcara hem bel batak, kırıcara hem bel batak, kıraya hakan yanna.